mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka

teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala sokaklarımda.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della

Arabiyası Eriyada sülüşülürde bir gelişken korgonuğunu güç ötöd. Türkiye'nin Pakistan'dan jana Saudi Arabiyası'nın askerde kızmatkerleri Mekke bir gelişken korgonuğu gelişiminin alkağında Eriyada joluğuştu. Joluğuşuğa Türkiye'nin başkıştabının törüğü

unsurlar kural taşlısı, kanunsuz kurulmanın yoktuluşu ve bu ceryanın devletimizden alakadar organlar tarafından inekilip müyelleştirilmiş gerek dedi. Cumhuriyet Erdoğan, Amerika'dan neşir kılındığan Newsweek jurnalının suallarına cevap verdi. Netçe 10 yıldan buyan insanların cinli zamını bulu atkan, baylıklarını hortu atkan, Türkiye ve rayonun terakkiyatının aldıda tosalga bulu atkan terörlük meselesini kün tertipten mengüylük çıkarıp taşlaştı halaydıqallıkını terkitligen Erdoğan yanımındak dedi. Tarkıtıvitiş ve kural taşlaş yönelişi de PKK'nın ağan kararlarını bu noktadan mühim bir baskı uçtep karaymız. Ama asaslık boğunu ilingan kararlarının meydanğa kemkötüsüz icra kılınışıdır. Teşkilatının barlık unsurları bilen kural taşlışı, kanunsuz kurulmanın yoktuluşu ve bu ceryanın devletimizden alakadar organlar tarafından eni kılınıp müyelleştirilişi gerek. Suriyedeki özgürüşlerimi okşas köz karış bilen küzdü vatimiz. Viyedeki barlık kurallık unsurlarının Merkezi devlet kurulması astıda birleşişi, Suriye'nin iyilik hukukunun, zimin bütünlükünün ve ictimai birlikinin müstehkemleş noktasının zorudur. Bu ceryanın beraber puhralık asası da ilgirlişini, Kürtlerinin üzücüge ağan barlık Suriye halkının özünü tekim bir hater, tekim erkin ve tekimi paravan iskıldığan bir tüzümünün kuruluşunu kollayımız. Suriye'nin birlik küçüğe gençleri rayonumuzdan hepsizlikim küçüğüydü. Türkiye'nin ölçümü milli kimlik emez, belki terörlük, zoravallık ve milli kayıpsızlıkı kartılığan tehdittir. Cumhuriyet Erdoğan yanımındak dedi. Kürtler bizden kendaşlarımız. Nın yıldan buyan billi arılış beşi avatımız. Hoşallık anızımı bir, her daim eğitip kele vatımın. Kürtler, Arapler ve Türkler bulu süptümüz bilen, koş bilen tırnak tek biz. Kürt kardeşlerimizden hatırcamlıkını, hepsizlikini ve paravallıkını terörlük teşkilatlarının ya ki sırtkı küşlerinin hesap bilallarından ayrım tutumuz. Türkiye'nin ölçümü milli kimlik emez, belki terörlük, zoravallık ve milli hepsizlikimizde kartılgan tehdittir. Rayonumuzda içkandak bir halk topunun başka devletlerinin vakalet uğruşları da işletilişige yol koymasılık gibi gerektiği işinimiz. Hürmetlik radyonluk için Netanyahu BDT'de notka başlışı bilen tan tahminen 70 devletin vekilleri zaldın çıkıp gitti. Uttur Şarık, Asya, Afrika ve Latin Amerika'sının kegen vekiller ve mekilleri Netanyahu söz kılışını başlışı bilen tan ya zaldın çıkıp gitti ya ki urulurdu oturup özüne razılıklarını ifadildi. Bu ahval umumi kengesi zalının çoğun bir kısmının boş kılışını keltirip çıkardı. Netanyahu yekşembi günü Birleşken Devletler Teşkilatı umumi kengesi sözüne başlığında İsrailiya'nın Gadde ve Pütkül rayonundaki herbi hareketlerine karşı kenk önemlik narazılık bildirgen tahminen 70 devletinin vekilleri ümiki BDT umumi kengesi zalının ayrıldı yak urullarını boş koyup koydu. Netanyahu menberge yüzlengende 10 lığa vekille ömürge zaldın kulluk tüpaldı çıkıp gitti. Bazı devletler kendi fakat birli vekilini ya ki tüven dercilik bir diplomatla kaldığan bolsa bazıları söz kılış yığınığa hiç katlaşmadı. Anadolu Agentliğinin haberi asaslanganda Türkiye, Palestine, Pakistan, Tunus, Suriye, Aljeriya, Yemen, Mısır, Irak, Saudi Arabistan, Yordaniya, İran, Katar, Livan, Malezya, Endonezya ve Kuveyt Katarlık devletlerinin vekilleri narazılık bildirişki katlaşkan devletler Katar'ın oranı aldı. İspanya, Brezilya, Peru, Kuba, Nigeria, Ghana, Libya, Bangladeş, Afganistan, Oman, Niger, Madagaskar, Botswana, Bahamalar, Antigua ve Barbuda şundakla yeşil burun aralarından gelen vekiller ümeklerinin mozaldan çıkıp getkenliği ya ki yığın katlaşmalıkı bildirildi. Tilginğanın arazilik İsrailiya'nın Gazze'deki irqi qırğınçılığına, işğaliyet astıdaki gərbi qırğaqta yürgizip atqan siyasetlerge ve Livan bilen Suriyedeki hücumlarga qartılğan, izchil davamlaşıp atqan xalqaralıq tənqidlərinin dəlil mərkəzi de ilip berildi. Netanyahu doğrusu diyeni, Gazze'deki uruş cinayetleri ve insaniyetki karşı cinayetler sebebinin xalqara cinayi sotla Cinayi işle sot mehkemesi tarafından 2024 yılı noyabrda çıkarılan bir tutuş buyruğu mevcut. Barlık vekiller ümekleri narazılık katlaşmadı. Amerika, Germanya, Argentina, Vengiriye, Sırbiya, Ukrayna, Çih ve Girisiye vekilleri Netanyahu'nun nutku ceryanında zaldı kaldı. Hürmetlik radyonluğçılar, bilgiye etki türmelerde adam zişlik sebeplik 24 saatlik iş taşlaşı ilip verildi.
İşçilər uşmuları adam bək köp bolıp getiş bilən birgə xadımlarının yetişməsdiki türmə ul əsləyələrinin konurışı və jitimai kilişim dairisi mölçərləngən maaş üsüşkə ait inəqsizliklağı münarazlıq bildirməkdə. Bilgiyyətki barlıq türmələrdə adam həddidin köp bolıp getiş, xadımlarının yetişməsdiki və xizmət şəraitlərinin narazlıq bildiriş məqsədə 24 saatlik iştaşlaşı verildi. Organ xəbər agentliqi Bilganın xəbər qilishicha barlıq işçilər uyuşmalarının ortaq çaqırığı bilan dövlətlik türmələrdə 24 saatlik iştaşlaş hərəkəti başlanğan. AGV işçilər uyuşması vəkili Alin Blanki dövlətlik türmələrdə karvat bolmaganlıq üçün 599 məhbusun yerdə uxlaşqa məcbur bolğanlığını. Bu sanının 2 hafta burunqı selişdiğanda 125 kişi köpəyganlığını bildirdi. Blanki Адамның бек көп өліп кетішінің түрмі қадымлары үстіде иғыр, қызмет, жүкіні, мәхбісла арсыды болса, жиддейчілік вә тәжауызчілік қылмышларының көп ешін кәлтіріп шықағалықын әйтті. Бланки, Филиман райондық түрмілерді қошымча 285 жидді әхвал қарветінің ішіліктілгенлікені білдіріп, түрмілерінің планланған сиғанаға қайтырылышының бекәтер вә сағлам қызмет шырайтының ұқтысының зөрірікелікені әйтті. Blanki, payitaxt Brüsseldeki Harren turmisi de olsa 157 məhbusunun yerde uxlavat qalıqını məlum qıldı. Akot işçilər uyuşması vəkili Robi Di Kaimo bir kişilik kameralarda 2 yak 3 kişinin qılavat qalıqıqa bəzi məhbuslarının tərət xanının yeni qalı silingan körpülərdə uxlaşqa məcbur bulavat qalıqı işaret qıldı. Dekay, bu çaraitlərinin tazılıq və Billi yaşaş cihattin iğir meselelerini keltürüp çıkakallıkını kayıt kıldı. İşçiler uyuşmaları Adem Bek köp bulup gitiş bilen birge hadımlarının yetişmesi ki türme ul eslerlerinin konurışı ve jitimai gelişim dairesi mülçelengen maası üşüge ait inatsızlıkla ağımına razılık bildirmekte. İlgirimi nurgun ketim iştaşlaş ilip birilgan bolup işçiler uyuşmaları bilen Adliya Ministerlik otturusu ötküzülgen söhbetlerden eşkandak netice çıkmağın idi. Hürmetlik radyonlukçılan. İran, Rutti, Avrupa'nın İran uğruşudaki rolunu itiraf kıldı, dedi. İran, Şimal Atlantik Ehdi Teşkilatı Başkatıbının bayanlarının, Avrupa'nın İran kınılgan uğruşka katnaş kallıkının itiraf kılını şikayetini etti. İran Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı İsmail Bakayi, devleti kılınan hücumla ve NATO'nun rolü doğrusu toktulup, NATO Başkatıbı Mark Rutti'nin bayanları, Avrupa'nın İran kınılgan uğruşka katnaş kallıkının itiraf edilir, dedi. Bakayı, Amerika merkezlik ictimai alaq subsidki hesabı da Rutte'nin sözünü emberlep NATO ve Avrupa'nın İran kartılgan hücumla katnaşkallıkını bildirdi. NATO başkatibi Mark Rutte'nin bayalları Avrupa'nın İran kartılgan hücumlağa anlı kaldı katnaşkallıkının itirafı durduğun Bakayı, Avrupa İttifak Gaza devletle bilen NATO azalarının Amerika ve İsrailiyanın İran kıygan hücumları sebebinin hesap veriş gereklikini takitledi. Bakayı yana uruş sebebinin ürlügen yıkılgı bahsi ve başka kinçiliklerini göz tutup Avrupa devletlerinin bu uruşunu kollaş noktasındaki rolunun tekşürülüş gerektiğini bildirdi. Rutte, özü katlaşkan bir muhakim yığınında Amerika ve İsrailiyanın 28. fevralda İran'a başlayan hücumu denkin Avrupa'daki bazılarının 5000 kitim uçuş ilip verilgallıkını kaydıkıgan idi. Hürmetlik radyonluğuna, İran'ın emde Amerika'ya işençisi kalmadı. İran Prezidenti Pezeşkiyan, İran'ın emde Amerika'ya işençisi kalmağalıqını etti. İran Prezidenti Pezeşkiyan, Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres bile ötküzgen söhbeti de İran'ın emde Amerika'ya işençisi yok dedi. İran Prezident Mehkemesi'nin ilan kılınca yazın bayanatka saslanğanda BDT umum keniş yığın üçün Amerika turuvatkan Pezeşkiyan BDT Başkatibi Guterres bilen görüşken. Pezeşkiyan görüş cereyanında Guterres'ka İran müzakir üstülüğünden ayrılmadı. Ötmüştüki tecrübelerine asaslananda İran'ın emde Amerika'ya işençisi yok dedi. Devletinin rayında tinçlik ve hafifizlik halaydıqalıqını eskertken Pezeşkiyan, İran taşkı bizimlerinin devletini teslim ilişiğe herkese yol koymaydı o degen sözlerini işletti. Guterres bolsa, tilgilinğan mürekkep şaraitlerde siyasi ve diplomatik el kılış yol tipiştirçallıklarının davamlı iş gerektiğini ekledi.

girişim teklifi sundu. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavifçilik Genişi Binası'nın sırtıda muhbirlığa bəgən bayanatı da teklifinin təfsilatlarına əmbərlədi. Araqçı, Tehranın, İranın yadro programısı qayıt Amerika bilen dağılmış ötkən söhbətlərini qayıt edin başlaydıqallıqını bildirdi. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı, Amerika'nın Katar arqılıq yetkizilgən planını qobul qilişi bilen Tehranın Hormuz boğazını 7 gün içində qayıt edin açalaydıqallıqını etdi. New York'ta 81. nöbetlik BDT umumi kengeş yığınları jarayanında muhbirlığa söz kıyğan Araqçı 7 günlük muhlatının Washington'un teklifi qubul qilishi bilen başlandığanlığını ifadeledi. Araqçı Amerika'nın dastlab 4 yoki 5 gün içinde qadam tashlishining kutilayotganligini ve bu arqaliq bo'g'izning 6-chi kuni qaytadan ichilishining mumkin bo'lganligini bildirdi. Minister ahirki bir gelişimge kartılgan Tehran-Washington sohbetlerinin bolsa 7. günü başlandığanlığını etti. İran Taşkı İşler Ministri Washington'dan talep kılgan tedbirlerinin nöbette iyin ayda İslamabad'da imzalanan düşünüş esletmesi de ornağallığını ifadeledi. Araqçı, eğer Amerika tarafta bir gelişimge geliş ve Hormuz boğazını kayıtına içmesi de istahidirlik bolsa nöbette hemen işte ya dedi. İran'ın Boğaz'da bexater katnaşkı sadık ikkeligini bildirgen Araqçı, Washington'nı bolsa kinki hərbi hareketleri bilen kilişiminin icra kılınışıga toskulluq kiliş bilen ayıp bildi. O Tehran'ın diplomatiyaga uçuk ikkeligini, ama yeni bir nöbetlik söhbetine başlaştığın ilgiri Amerika'nın yeniden kıldığan hücumlarına karşı şençilik kapaletlerini talep kıldığallıqını etti. Aksaray, Amerikalık əmeldarlarının İran uruşu meselesi de müresseçiler bilen icabi ve icadi söhbetlerini ilip bir avatkallıkını ilan kıldı. Suallığı cevabının ilan kıyan bayanatta Amerika'nın Hormuz boğazı arkalık zor miktarda nefit eksport kılınışı şarait yartıp belgelliği bildirildi. Katar halkılık Amerika'ya yetkizilgen teklif iyi nüydü asıl kılınan vakitlik gelişimde okuşusu mu ama tekim tizildilgen bir gün tertibini üstüge alıdı. Diplomatik hareketlenişinin en yeni belgesi sübtüde İran Prezidenti Mesud Pezeşkiyan Cuma günü etken saatlerde Katar Başministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'ni kütüb aldı. İlgiri Amerika Taşkı İşler Ministri Marco Rubio pikir ve uçur anlaştırış pürtüsü olsa bunu kılamayız degen idi. Hürmetlik radyonluğçular, Wall Street Journal'ı Trump İran'ın 7 günlük uruş toxtuş teklifini ret kıldı deyip haber kıldı. İran'ın 7 günlük uruş toxtuş teklifini Amerika Prezidenti Donald Trump'ın retkigallığı ve uttur mezgillik saylamdinkin İran kartılgan hücumlarını kayıtın başlayışına uyuluş uvatkallık ilgiri sürüldü. Wall Street Journal'ı gizlinin isimlerini aşkarlaşını halamağın Amerikalık emeldarlarını menbe kıygan haberde Trump'ın noyabır iyideki uttur mezgillik saylamdinkin İran kartılgan hücumlarını kayıtın başlayışına uyuluş uvatkallık ilgiri sürüldü. Haberde Amerikalık menbelerge esasen Trump'ın İran'ın 7 günlük uruş toxtuş teklifini retkigallığı ve yardımçilerge uttur mezgillik saylamdinkin İran kartılığa hücumlarını kayıtın başlayışına kütübatkallığını etkallığı bildirildi. Trump, çok gülemlik uruş hareketlerini kayıtın başlayışını halamaydıqallığı. İlgir sülgen haberde bunun kısmen halda Amerika'nın azıvatkan ok doğrularını 101 ihtimali boğan başka ehvallar için saklap girişini halis edin kilip çıkkallık kayıt kılındı. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı, Hormuz boğazının kimi katlışıya içiliş için müresseçiler arkalık Amerika'ya yetkililik inek bir plan sunuqallıkını bildirip, karar kılış hukukunun Washington'a ait gelikini etkan idi. Örmetlik radyonluğçular, dünya miqyasında 117 milyon kişi yurt makamından ayrıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Panahlıkçılı Ali Komisarı Berham Salih New York'ta BDT Xavfsizlik Kengeşi'ne malumat verdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Panahlıkçılı Ali Komisarı Berham Salih tokunuş, zoravallık, zulüm ve xavfsizliki kartılgan başka tehditler sebebinin 117 milyondan artık kişinin yurt makamından ayrılgan halet tikellikini bildirdi. Salih New York'ta BDT Xavfsizlik Kengeşi'ne malumat verdi. Tokunuş, zoravallık, zulüm ve xavfsizlik kartılgan tehditler sebebidin 117 milyondan artık kişinin yurt makamından ayrılgan alet tikellikini noktuğan Salih, tokunuşlarının mı köpü vatkallık terepki dikkatlerini tattı. Salih, tokunuşlarının şunu bilen bir vakitte tihim uzun müddetlik aletke, kagellikke ve siyasi yalkılış çağrısı tipil mağallıkı işaret kılıp, vakitlik buluşunu ümit kıygan bir kriz sebebidin
Үйлерін ташлап кеткен миллионлаған инсан өзлерінің йылларча, хәтта бәзіде нәсілләр бойынша йорт

Kandın ayrılgan halet kağallıkını körülmekte dedi. Bunun pekatli bir insaniyelik meselesi emeslikin teklilken sahi tüp cihettin ağında bu halkaranın tinçliğe ve hepsizlikke bir Hristos dedi. Örmetlik radyonluğçular. Livan taratkuları İsrailiye kısımları Livan'ın cenobudik ucumlarda fosforluk bomba işletmekte dedi. Livan armisi partlamagan İsrailiye bombalarını bir taraf kılavatkanda İsrailiye zemberek etip Nibatiye ve Sur rayonlardaki caylağı ucum kıldı. İsrailiye kısımları Livan'ın cenobudiki nurgun yizi pazarlarını zemberek oku tuttu ve bazı ucumlarda fosforluk bomba işletti. Livan organ haber agentliği NNA Cuma günü ilaqiga bayanatıda Zemberek okullarının Nibatiye rayonundaki Zavutlar Eşşerqiye, Meyfadun ve Nabatiye El-Fauqa'nın sırtkı kısımlarına çüşkellikini bildirdi. Agentlikten haber kılışça Nabatiye El-Fauqa ve Zavutlar Eşşerqiye'ye kartılığa ucumlarda fosforluk okla işletildi. Şundakla Zemberek oku Sur rayonundaki Vadi Zipkin bilen Haris ve Haddata'nın sırtkı kısımlarının nişan kıygan. Bu ceryanda Livan armiyesi mütexessisleri Marjayon ve Binjuel rayonlardaki Mecdal Selim ve El Ganduriye de İsrailiye'ye tevbe partlamagan işkidan Avasya bombasını bir taraf kılıp bexeter bir rayonu yutkidi. Livan darlığının məlumatı qasaslanğında bu bombardımalla Mart ayının başından bu yan az digende 4386 kişinin ölüşüge 13.407 kişinin yaralanışına ve 1 milyondan artık kişinin yurt makanından ayrılışına sebep olan İsrailiye hücumlarının bir kısmı iken. İsrailiye'nin bu hücumları iyun 7 asıl kılınan ve Livan armisinin rayon kurulaştırılışı hem de Hizbullah'ın kuralsızlandırılışı bedelige İsrailiye'nin işgaliyet asıdaki Livan teritoriyasının baskıçkı bölüp çekinişin gözü tutulgan bir Ramki gelişiminin mevcutluğa pisert kanmasının devamlaşmakta. Hürmetlik radyonluğçular, yukarıda haberle anıldınlar.

TRT Uyghurcunun hörmetlik ihlasmenleri, bugünkü anlatışımızda bir esirlik bulaktan ikavatkan deryadık uzun tarih ige Kırgız drama ve tiyatr hansı kuruluş doğrusu doktulumuz. Kırgız milli tiyatr sanatının tuncu kademinin kaçan taşlanğallıqını, küçükkeli bir studiyadın başlanıp, devletlik tiyatr hanı sahnesi gece kandak etipke geldikini anlatımız. Şundakla bugünkü gün küçü boğan terakkiyat ve özgürüş tarihi de mu tem behriman bulunuz. Kın undakta dıkıtınla programımızda bolsun. Kırgızistan'da tunca milli drama tiyatr hanısını kuruş hakkında 1926 yıl 11. oktyabrda bir karar ilinedi. Kırgızistan Rayonluk Komitetinin Teşvikat ve Tergibat Bölümü aktör yetiştiriş maksadıyla milli bir tiyatr stüdyosu kuruşuna karar kıldı. Bu karar asasında 1926 yıl 2. noyabrda tiyatr hanı resmi halde bir stüdyo şeklinde içildi. Mana şu günü, yani 2. noyabr, bugünkü gündümü tiyatr hanının kurulgan günü sübtüde medeniyet günü kılıp tebriklenmekte. Stüdyanı kuruş teşebbüsü Taşkent'te hizmet kılavatkan rejissor, nakışçı ve aktör Nikolay Yalın'ınga mensuptur. O öz etirti bilen bile Kırgızistan'a gelip talantlık yaşlarını izleydi. İlan kılıngan tallaş müsabıksıge tahminen 70'tek kız yigit katmışıdı. Ulanın arasından jigimiz tallandı. Tuncu koşunga Amankul Kutbayev, Abdulaz Maldıbayev, Ömür Kutbayev,

bir böşküge aylandı. Teatr xanının işçikidin sanaksızlığan büyük aktörla, rejissörla ve drama yazgıçıları yetişip çıkıp Kırgız senetinin namını dünyaya tonuttu. Yüzyıllık hatırı günüge tayyarlık kılıp atkan teatr xanımızga icadı utuklar tilaymız. Yani nurgun yıllagıça halkımızın söyümlük böşkü bolup kilişini ümit kilimiz. Keler hepte yeni okşaş vakitte kayıt görüşkice aman boğaysla. Xeyr hoş.

Dünyadaki nurgun yezakışlaklar kurgakçılık ya ki kelkün apetlere sebebinin yokulubatır. Kelimatiki bu özgürüşler eserlerden bu yan oturaklaşkan yezlerden istikamet kılıklı olmayan halıga keltürüp, kelimat musafirlerini ve mecburi köçüşlerini peyda kılmakta. Üç evlatın bu yan nan berip gelgen tupraksızge, hem de bu yerde yaşayalmaksız dese, kıyar gibarsız, eğer sizin köçüşke mecbur kılığını uruş, iktisadi kriziz ya ki siyasi tokunuşlar emez, belki her günü az azdın erivatkan muzluk bolsa kanda kılsız. Dünyanın su munarlarından biri deb atalgan Himalaya tağlarında muzluklar erib atıldı. Bir vaqtlarda hayatlıq ata qılgan daryalar bir neçe minut içidila pütkül yezlarının yutup ketilgan ölüm qapqınığa aylanmaqta. Su bir dövlətni tərk etkəndə o yerdə yaşaydığan milyonlarqan adam arqıda nemini qaldırıp ketildi? Yaqında Nepalda yuz bergan g'oyat zo'r muzliq ko'li toshqini va tuyuqsiz kelgan sel ko'p yillik japoliq ajri bilan qurgan yezlari va uylarini bir kechada yo'qotgan kishilarning hikoyalari bilan butkul dunyoni larzaga soldi. Chunki Nepal yer sharida karbon qo'yib berishga hech qanday to'pa qo'shmagan davlat bo'lsa-mu, klimat krizining eng shiddatli suv va ko'ch tragediyalarini boshdan kechirayotgan davlatlardan beshida turdi. Nepaldagi kelkun apatining orqa ko'rinishiga qaraganda, Himalayadagi apatlarga sabab bo'lgan omillar tuyuqsiz paydo bo'lgan emas. Aksincha, uzun mazgillik tog' ekologiyasidagi klimat o'zgarishlari va fiziklik o'zgarishlardan natijasi ekanligi ko'rilib turdi. Egiz tog' belbog'larida ming yillardan buyon tosh va muz qatlamlarini bir-biriga bog'lab turgan muzli qatlami yer shari temperaturasining o'rlashi sababidan ermoqda. Alimlar muz qatlamining erishi tog'larning yon bag'irlarining va muzliq asining mexanikalik jihatidan ojizlashishini keltirib chiqardi. Bu tog' ko'chkini, yer ko'chish va shuningga o'xshash tog'liq rayon xavflarini oshirib yetdi deydi. Shuning bilan bir vaqtda muzliqlarning chekinishi bilan shakllangan yoki cho'ngaygan muzliq kovlarida yig'iladigan suv miqdorining eshishi sababidan ko'lni cho'ridigan tabiiy tosma o'rinlari buzilgan ahvolda millionlagan kub metr suv intayin qisqa vaqt ichida tovanki vodlarga oqib ketishi mumkin. Apatlardan ilgiriki haftalar va oylarda egizlikdagi muzliqlarning harakat sur'atida g'ayri ahvollar ko'rsatilgan. Masalan, suni hamra ma'lumotlari muz erishining shiddatliligi bilan birga muzliqlarning serilish sur'atining oshqanligining

eriген muzlardan пайда болған су вә ташқын лайлардың рәңгінен қоңыр рәңге өзгергелікіні отырғы қойған. Мана дәл мұшы нұқтада чоң апәттің құтылыш үшін немілердің қылышымыз керек деген суал есімізге келеді. Gerçi tuyuqsız yüz bergen tabi hadise bolsa mı, aldınqı közdilgen özgürlüklerden paydalanıp, apetini en tüen çeke çürüş üçün nimelerini kılalaymış. Cemiyetini asas kılgan baldur agahlandırış sistemleri xevp asadiki oturak rayonlarda baldur agahlandırışından yerli xalıqtan katnışı bilen emelgi eşini temelleyilgan modullardan biridir. Yukarıki yakınlarda su seviyesinin özgürlüğüne köstülülen pilaylar, ya ki asası su sinzorları, tövendiki vadilardaki olturak rayullarına signal, yanıratku ya ki uçur arkalı kısa vaxt içinde ögahlandırış evetudu. Yakınki yıllarda kent kullanılvatkan optimatik közdeş ponkitleri, meteorologiyelik malumatlarını ve derya seviyesindeki tuyuksuz özgürlüklerini izgoglamakta. Ama Himalaya'nın tek ve tağlık kurulması bu sistemlerden her bir noktana kaplaşını kıyınlaştırmakta. Şuna, bulupma yırak ve tar vadilerini hemişe del vaxtıra məlumat bilen təminləş mümkün bulması mümkün. Bana bu noktada, texniki bilen yerlik bilim bir-birinin oranını alğı çəməz, belki bir-birini toluqlaydıgan amıllar qaylındı. Bir sinzor yetib baralmaydıgan cayda, kişilerden közü dişi, alaqa toru üzülgən cayda bolsa, ənənvi agahlandırış usulları hayatını qutquzub qalalaydı. Qandaqlı bulmuşsun, aldın görülüdüğün barlıq tədbirlərgi qarmay, keçib qutulğılı bulmaydıgan bir abadki tuş gəlgəndə, cənimizini qoğdaş üçün nimilərini qılalaymış? Sıkıntılarımı hayati əhmiyyətki iqib olğan muzluq taşqınıda, vadinin yenidiki olduraq rayullarda yaşaydıqallar, xəvb aləmətləri bayqalğan haman, ya ki baldur agahlandırış signalları anlanğan haman, ən yıqın iqiz və bixətər rayullarga yetib erişqə terişə kerek. Zamanvi alaqı liniyelerinden tuyuqsız üzülüp qırış ehtimalıqa qarşı rayon xalqı var qırış, sıqıytış, ya ki tağ bağırdaki ava sistemleri qatarlıq başqa agahlandırış usullardan paydalanıp, ətraptaki və egiz caylardaki olduraq rayonlarına xəbər veriş gerek. Apətdinkin yollar və köyrüklər veyran bolğan əhvalda başqa rayonlarına yetib veriş üçün yerlik imkaniyyətlər və muvafiq materiallardan paydalanıp vaxtlıq ötüş yolları ya ki asma köyrüklərini yasaş gerek. Yarlanganlarga ve kapsılıp kalganlarga imkan kadar tez yetib beriş gerek. Kesbi etiretler rayonga itibar koca dastlabki izdash kutkuzuş ve yardım hizmetleri yerlik cemiyetlerden maslışı bilen ilip berilişi gerek. Çünkü çoğun apetlerde dastlabki yardımlı kılgıçlar hemişe neç kilometr yıraklıktaki kesbi etiretler bulması mümkün. Köpünce dastlabki minutlarda hayatını kutkuzup kalırgan kişi dəl yeninizdeki koşunuz bulur. Tağlıq yezlarda və klimat gerisinin bevasa təsirə uğruğan apət rayonlarda apətin zeynini azaytış və klimat musafirliqinin aldın eləş üçün taşınışı kerek bolğan konkret qədəmlər bolsa, aldı bilən, xəvflik alətdiki muzlaq yollarının su səviyyəsi, kontrol astıq elindiğən su çıxırış kanalları yaki sifon sistemləri arqılıq tövəltilişi kerek. Köllərinin həcmini bixətər çək işidə saxlaş, tuyuqsız yeriliş xəvfini tüptün tosub qalıdı. Derya boyuğa intayın yakın kurulgan ve her minatta kelkün xayıpı bar yezlar üçün devletin kuruluşu bilen bixeter egizliklerde yeni olturak rayonlar kuruluşu gerek. Yerli xalıqının medeniyet bağlanışını üzmək durup, bu rayonlarga ihtiyari ve bixeter köçüşünü ilgiri sürüş gerek. Çünkü klimat köçüşü fakat bir öyne taşlap geçişlemez. Bəzi de bir kesibini, turmuş usulünü, evlatın evlatka miras kalıqan enenlerini ve bir cemiyetinin ortak hatırısını mı arkada kaldırış digerlikdür. Himalaya'nın çoxusudun dumulab çüşkən hər bir parça muz pəxət Yıraq dağının erişiləməz. Bir qanç min yıllıq mədəniyyətinin su bilən yazılığan tarixinin özürülüşüdür. Nepalda bugün 100 berbatqalar ətə dünyanın 4 ətrapıda qurulduğan musafirlar lagırlarının məşqi. Tağlar sükut qılmaqdı. Amma erivatqan muzlar bizgə intayın iniq bir nərsini sözləvatıdır. Tədbir almasaq, arqada qaladığını pəxət cimcid vadılardır. Çünki klimat özgürüşü pəqət temperaturanın örülüşüləməz. Bəzi də bir dəryanın yönünçini özgərtişi, bəzi də bir öynən boşluluşu, bəzi də bolsa kişilərinin tuğulğan yeri qayta kilənməsliki digərlikdür. Tağlar sükut qılmaqda.
Әмі ерватқан мұзықлар бізге ентайын еніқ бір үшчір беріватуды. Бүгін тәдбір алмасақ, әті жемжіт вадылардың башқа ваз кечілген жәмиятмы арқыды қалады. Мөктерім аңлығычылар, подкастымызды мұшы ерді ақырлаштырмыз. Аңлық аңлықымыз үшін көп рахмет. Яны бір подкастымызда қайта көршілішкіце саламат болғайсылар.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Ankara'da 13 saat isemsiz mıhtaram tanışır. Bugün 2026 yılının 26 sentyabr şimbakın. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovozı Radyosu'nun Tatar tilindeki topşorunu tanıysız. Topşorunuzdan bugünkü çaralışından sınğı haberlerden sın Gazze Oşçuk şartlarında nakılık ihtiyarı kışı hem kışlıklılık programısı bilen Fener Doktoru Yusuf Altınışık hazırlayan Nogayşı Nasihatler yazmasını takdim ederiz.

yumalarda Rabbimizden rahmetinin tağı yomartlığının ahirette kaytibine körsetkenin bir alimdin teren yakşı sözlerimen bara barşa körgün edik. Endi sosu yumada Rabbimizden celalının tağı em izzetinin azamatman kudretinin ahirette körsetüşü bir neşe şahatından bir keseginem aytanız.

Kudayımız Hak Rabb'ın sonsuz celal izzeti, azamet em kudreti, sosu celal izzetke tiisli bir yezadın berilgenin tileydi. Em bir yeza ornunun bolyagını bildiredi. Ne yedese kövünşe, zalımlar izzetinde, mazlumlar zilletinde ölüp köşüp ketedi. Zalımlardın bir köbü yeza almay ölödü. Mazlumlardın köbü em aklarını alalmay nav dünyadan köşödü. Zalımlardın yazası mazlumlardın akları tap verilmey kaladı. Demek baska orun

Son manege bek yaxşı bir misal aytılgan. Nal dünyada islengen şüş eger kişkey bolsa, sosu şüştün ökümü kişkey yerde körülüdü. Yükön kabahat bolsa, yükönüne yiberiledi.

Endi barabar oylasak, nav dünyada bazı zalımlardan şuşuna kaysı ceza berilse, berisi em az keledi. Şuşlarının cezası beg yüküm bolganga nav dünyada berilmeydi. Kuday sonsuz adaletli em izzetli bolganışın, sonday yükün zalımlardan cezasını keşiktirip ahiretikeyi beredi.

Milyonlagan insandı, öltürtgön ademlerge, dünyadaki yazalar kaysı bolsa az gelir. Eğer sosu zalımlar eş bir yaza görmüşse, ol zaman kudaydın, izzetem gayratının, tağı adaletinin bir kıymatı kalmaydı.

Tek kuday bazı vakıt ibret alınganın tilep em izzet gayretine şahatlar körüsün dep bazı ası insanlarga sosu dünyada tagı yazalardı beredi. Burungu zamanlarda berilgen yazalar nav aytılgan manege aşık misal boladı. İnsanlardan kim bolsa ası gelip yoldan şıksa başkalarga zarar verse, bir celal em kahırdın, tokatı bolgan azap başlarına keledi.

Bir yaktan em karansa, ası kelgen kavimlerden baslarına kelgen azaplar, musibetler, insanlardan bası boz bolmaganın körsetedi.

sözlerdün ardından son hakikatka barılsa tömöndökü manelerdin aytuvu keregedi. Eş imkanı var mıyken bari mahluk işinde maddiye manevi onça müşelerimen nav insandın bağlı neşe kullukları bolsa em insandın Rabbı da özünü so insanga yaratkanı mahluklarman tanıttırsa bildirse artından insanlar da iman etmeyi Allah'tı tanımasa bilmese

Tagı rahmettin munşa süslü meyvalarıman, Kudayımız Rab Allah özünü bek süydürse, karşılığında insan da Kudayına özünü ibadet ben süydürmese,

En munşa türlü türlü sonsuz nimetlerimen suyunu rahmetini kullarına körsötse, karşılığında insan da şükür münen, hamd münen oga örmet etmese, navallerimen ol insandın yazasız en basıboz kalmayagı belli bolgan. Sonsuz izzet em gayrat iyesi hak Allah, sosu asılar için bir yeza ornunu hazırlemese bolmaydı.

En madarı bar mı iken, köp meramatlı Rahman'dın özünü tanıtuğunu iman mı karşılagan? Bir yaktan Rabbimiz'din özünü kullarına nimetler men südürgönün ibadet ben karşılagan.

Em kudayına özünü süydürgöndün kasında başkalarga süydürgön. Em şükürlörmen örmet ben daim kulluk koşutgen imanlı ademlerge bir bargılav yurtunu em ebedi şatlıktı bermese bolar mı?

Sosual Kudaydın, ne hikmetine, ne ayağına, ne rablığına sıymagan. So derece bir ayağ, emşetsiz bir hikmet, bir abedi cennetti, kündü yarık körşötgen. Sağlık bankalınız.